Agunoyeyo, CBC, The Bajamon. Bu yayın magayı The Bajamon ki tukko hegunon cizsay yap tuç ni iştenu etsi cizgası da yi mogu bisam. Niso çem datın no mi ni